şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

okul yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

yere. Sevdim o koku, yok artık bu evde. Sen masamız köşe

hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam, artık anlıyorum.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Can Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: ズ。
1: Kamu spotu.
2: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

cepliğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimi.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: MG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara açık güneşli 32, İzmir güneşli 36, Antalya güneşli 37, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçülüyor.
2: Sana ailemden uzak dur dedim. Kızımdan uzak duracak.
3: Aras'tan Hakan'a kararlı sözler.
4: Kızınızın yanındayım. Çünkü kızınızı seviyorum.
2: Cesaretin insanı cinnete sürükleyecek turda.
3: Ailesinin parçalanmasından korkan Şebnem'in yapacakları merak konusu.
5: Öldü sandığımız bir çocuk. Kurduğumuz her şeyi başımıza yıkmaya çalışıyor. Ve henüz hiçbir şey bilmiyor bile. 17 yaşında bir velet. Bütün ailemizi parçalayamayacak değil mi?
3: Tek isteği sevgi olan Deniz'den büyük tepki.
6: Yok! Yok! Beni seven kimse yok, tamam mı? Zaten sen beni bu kadar sevmiyorsan belki ben sevilecek biri değilim Dünya. Olmasın da zaten daha ve istemiyorum. Sevmesin beni kimse.
3: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: hayatın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Mela Bedel. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: yanınıza kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: elde eden dersin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara açık güneşli 32, İzmir güneşli 36, Antalya güneşli 37, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Dalyan. Doğal kanalları ve caretta caretta kaplumbağalarıyla tanınan Dalyan, kamp ve karavan yolculuklarında doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Tekne turları, sazlıklar arasında yapılan geziler ve İztuzu plajı çevresi bölgenin en çok ziyaret edilen noktaları arasında bulunuyor. Su ve doğanın iç içe olduğu bir tatil yaşamak isteyenlere Dalyan rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Hafta Plus.
1: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa.

0: Reklam.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara açık güneşli 32, İzmir güneşli 36, Antalya güneşli 37, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

Hafta sonu tatilinde ilk yarı cumartesi günündeyiz ve sizler nerede olursanız olun biz sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla size hafta sonu tatilini hazırlayan şarkılarla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Buna en güzel örneklerden biri Buray. Tam benim tipimle. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Ben Çağlar Demirel. Bir kez daha keyifli günler herkese. Sanırım.

0: Radyo Deli'nin özel formatlarından biri sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler belirliyorsunuz. Gerek Radyo Deli 104 Instagram sayfamızda postlarımızın altına yorum olarak bu mottoları bizlerle paylaşıyorsunuz. Gerekse Radyo Deli WhatsApp hattı olan 0549 204 0104'ten bizlere ulaştırıyorsunuz. Bizler bu mottoları sıradaki şarkı konseptiyle Radyo Deli müzik listelerinde hafta boyu gün içi sizlerle buluşturuyoruz. Eğer hazırsanız mottolarını sizlerin belirlediği zaman Radyo Deli sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı stoklarken yanlışlıkla like atanlara gelsin.
2: Radyo Deli.

0: Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları bu hafta sonu tatilinde de sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi Kenan Doğulu söylüyor. Volüm 2 projesiyle yeniden bu yıl karşımızdalar. Sakiler grubundan bahsediyorum. 94 yılında bir hayli popüler müzik listelerinde dinlenen bir Kenan Doğulu şarkısı, müziği ise Ozan Doğulu imzası taşıyor. Bu kez Sakiler farkıyla sımsıkı burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Radyo D'desiniz. Keyifli günler herkese. Şimdi özellikle sende de benden var adlı turnesi tüm hızıyla devam ediyor ve Temmuz ayına baktığımda ise 25 Temmuz'da Marmaris Amfiteyatro ve 30 ve 31 Temmuz'da da Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda yine konserlerini gerçekleştirerek hayranlarıyla buluşmayı planlıyor. Tan Taşçı'dan bahsediyorum. Bu kez Gidişat isimli sevilen şarkısıyla müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

0: Kulağımız burada olsun. Radyo D'de dakikalar sonra en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan

0: Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi yaklaşık 30 şarkıdan oluşan Teoman'ın kült geçmiş eserleri popüler müzikteki birçok isim tarafından bir bir seslendiriliyor. Ekim ayında da bizlerle buluştu diyebilirim. Ve derken Temmuz ayında da o projedeki şarkılardan biri yine gündem oldu. Can Ozan seslendirdi. Melankoli tarzın canavarı olarak aynı zamanda kendisini nitelendiriyor. Aşk Kırıntıları burada. Radyo D 104.

0: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Dalyan. Doğal kanalları ve caretta caretta kaplumbağalarıyla tanınan Dalyan, kamp ve karavan yolculuklarında doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Tekne turları, sazlıklar arasında yapılan geziler ve İztuzu plajı çevresi bölgenin en çok ziyaret edilen noktaları arasında bulunuyor. Su ve doğanın iç içe olduğu bir tatil yaşamak isteyenlere Dalyan rotasında keyifli yolculuklar.
0: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
2: Radyo D.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Plus.
1: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızlar sizlerle buluşmaya devam ediyor ve tam da yaz mevsimini kendine hissettirmesiyle beraber Mayıs ayında da yeni projeler bir karşımıza çıktı. Onlardan biri de 15 Mayıs'ta dijitalde bizlerle buluştu. Popüler müzikte genç erkek vokal diyebilirim Umur Doma, Zor isimli şarkısı. Aslında kalmakla gitmek arasında sıkışıp kalan bir insanın hikayesini ve yaşadığı içsel zorlukları modern melodiler eşliğinde anlatan bir şarkı diyebilirim. Zor burada. Radyo D 104'te.

0: Radyo D'de sevdiğiniz yıldızlar bu cumartesi günü gününüze eşlik etmeye devam ederken şimdi Haziran ayında yeni projesiyle çıktı karşımıza. Uzun süredir de yine aranjör Emirhan Cengiz'le beraber çalışmalara devam ediyor. Ve Mustafa Işlak yönetmenliğinde de şarkıyı kliplendirdi. Söz ve müziğe baktığımda hem kendisi var hem de Erim Doğay imzası yer alıyor. Aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan Betül Demir, Yüzlü Kıyı isimli single'ıyla Radyo D 104'te.
1: Ben

0: çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım Net, Sigortam.net.com.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
2: 1-1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Geriye dönüp baktığımda yine Stüdyo D'de ağırladığımız isimlerden biri oldu kendisi. Programını kaçıranlar varsa radyod.com'da yer alan Stüdyo D başlığı altında podcastlerden dinleyebilir ya da Radyo D104 Spotify profil hesabından da yine aynı zamanda dinleyebilirsiniz. Ve görüntülü olarak da Radyo D104 YouTube hesabından da bu programları izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Aynı konudan bahsediyorum. Gökhan Tepe, Tatlım'la şimdi burada Radyo D104'te. Masa

Radyodaydınız, hemen hatırlatmakta fayda var. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da gerçekleşecek. Yani yıldızlar sahnede olacak, motosikletler de pistte. Ve aynı zamanda yıldızlar sahnede demişken konser tarihlerine de baktığımda 2 Eylül Çarşamba günü Selçuk Balcı, Emre Fel, 3 Eylül Perşembe günü Melisa'dan Sefo'ya Demet Akalın, 4 Eylül Cuma günü Selin'den Pentagram'a Ceza'ya ve 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ'dan tutun da Derya Bedavacı'ya, 6 Eylül Pazar günü ise Kamuran Akkor, Ece Seçkin'den Murat Boz'a birçok isim bir bir sahne alacak. Biletler Park Afyon AVM'de ve vidpass.com'da da seni bekliyor olacak. Ve bu sene Afyon Motofest resmi radyo sponsoru da biziz, yani Radyo D ailesi olarak 2-6 Eylül tarihlerinde canlı yayın aracımızla ve ekibimizle orada Afyon'da olacağız. Ve aynı zamanda yine MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest'in heyecanını, atmosferini radyoda canlı yayın aracından birebir aktarıyor olacağız. Ve davetiye kazanmak içinse kulağınız yine aynı zamanda burada Radyo D'de olsun. Unutmayın, burada kazanmak çok kolay çünkü burası Radyo D.

0: dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz, ayrılmayın.
1: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeri. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Sigma.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

5 konseptli Manifesti, Ajda Pekkan'ın da kendisine eşlik ettiği Hileli isimli şarkılarıyla geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızlar gün boyu Radyo D'de size eşlik etmeye devam ediyor. Bu kez geride bıraktığımız yılın Ağustos ayında bizlerle buluşturdu. Hatta bu şarkı için yine onun dönüm noktası olan ilk stüdyo albümü Kırlar'ın en dikkat çeken ve hayranları tarafından da en çok beğenilen duygusal parçalarından biri olarak nitelendiriliyor. Aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan şarkı Niyetim Saf ve Aleyna Tilki burada. Radyo D 104'te, hayatın içinde, her zaman seninle. Aşk...

0: Sana ailemden uzak dur dedim. Kızımdan uzak duracak.
1: Aras'tan Hakan'a kararlı sözler.
2: Kızınızın yanındayım. Çünkü kızınızı seviyorum.
0: Cesaretin insanı cinnete sürükleyecek turdan.
1: Ailesinin parçalanmasından korkan Şebnem'in yapacakları merak konusu.
3: Öldü sandığımız bir çocuk. Kurduğumuz her şeyi başımıza yıkmaya çalışıyor. Ve henüz hiçbir şey bilmiyor bile. 17 yaşında bir velet bütün ailemizi parçalayamayacak değil mi?
1: Tek isteği sevgi olan Deniz'den büyük tepki.
4: Yok! Yok! Beni seven kimse yok, tamam mı? Zaten sen beni bu kadar sevmiyorsan belki de ben sevilecek biri değilimdir ya! Olmasın da zaten, tamam mı? İstemiyorum, sevmesin beni kimse!
1: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Bazı şarkılar var hani zamansız olarak nitelendiriliyor. Aslında çok önce yapılıyor ama sahibi tarafından daha sonra bizlerle buluşturuluyor. Aslında Yonca Öden'in 15 yıl önce dinleyip hayata geçirdiği bir proje olma özelliğini taşıyor diyebilirim bu şarkı için. Klibi de AI destekli. İstanbul'un Güzide, Nadide semtlerinde de yine AI destekli bir şekilde kliplenen klibiyle de gün boyu Dream Türk ekranlarında da izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Uzun süre yine Murat Güneş'le beraber çalıştı ama bu projede Murat Güneş'le vokal olarak yan yana bir araya geldi. Aynı konudan bahsediyorum. Yonca Öden ve Murat Güneş ikilisi İncir Ağacı isimli son projeyle müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Radyo D'nin özel konseptlerinden biri sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler belirliyorsunuz. Hem Radyo D 104 Instagram sayfamızda postların altına bu mottoları yorum yazıyorsunuz. Hem de Radyo D WhatsApp hattından bizlere ulaştırıyorsunuz. Şimdi mottolarını sizlerin belirlediği zaman Radyo D'de sıradaki şarkıyı birlikte dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı valizini günler öncesinden hazırlayanlara gelsin.
2: Radyo D.

0: dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Önemli. Heyecan verici. Eğlenceli. Bilgilendirici. Vazgeçilmez. Bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası...

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

tam da yaz mevsimine girerken 15 Mayıs günü yine 10. stüdyo albümü Rüyaların İşi projesinin en güçlü ve dikkat çeken parçalarından biri olarak karşımıza çıkardı. Göksel'den bahsediyorum ve o söz konusu olan şarkı. Alev Alev burada, Radyo D104'te, hayatın içinde, her zaman seninle.

Radyo D'de her zaman olduğu gibi hediyeler dağıtmaya biz devam ediyoruz. Bizi dikkatlice dinleyin ve Radyo D 104 Instagram, Facebook ve ilk sosyal medya hesaplarımızı da takip edin. Kazanma şansı her zaman sizinle olsun. Unutmayın, burada kazanmak çok kolay çünkü burası

0: dakikalar sonra Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altu, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ets-tur.com.

0: Reklam.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
2: Reklam. Radyo D. Sıradaki şarkı, trafikte aynı şarkıyı 4 kez dinleyenlere gelsin.
3: Radyo D.

0: hafta boyu Radyo D'de en çok çalan ve en çok dinlediğin en iyi ilk 20 şarkının geri sayımı Radyo D Top 20 listesi her cumartesi. Saat 15 tekrar pazar saat 12'de Fatih Uslu'nun sunumuyla radyonuzda. Şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber Radyo D Top 20 listesi Radyo D'de olacak. Bakalım bu hafta bir numarada kim yer alacak? Merak edilen bu sorunun cevabı için kulağınız burada olsun. İyi hafta sonları, keyifli günler herkese.
1: Düştüm

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo D. Radyo D Top 20.
3: 20 numara.
2: 10 numara. 15
3: numara.
2: 4
3: numara.
2: 2
3: numara.
2: Radyo D Top 20.
4: 20 numara. 20 numara.

0: Radyo'da Top 20. Radyo'da Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Beşiktaş hayran.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
3: Radyo D.
4: Radyo D Top 20.
5: 12 numara.

0: Top 20.
1: 20 numara.
0: İrem Dinici ve durum çok acil. Bu hafta listemizin 20 numarası.
2: Yaktım senin için gemileri.
0: Umur Doma ve yeni albümünden çıkış şarkısı Zor. Bu hafta listemizin 19 numarası.
3: Zor kalabilmek, daha zor girebilmek.
1: 18 numara.
0: Yalın ve akşamüstü bir basamak yükseldi bu hafta. 18 numaradaydı.
3: Söz üzerime düşeni yaparım.
1: 17 numara.
0: Ankara İkoz'dan Beni Al. Top 20'de bu hafta 17 numarada.
4: Beni al kendin gibi yap. Sana yangın ama şakadır. Alevin sarsın gönlümü.
1: Gündüzü al. 16 numara.
0: Sezen Aksu'dan Aşk Dansı. Radyo D Top 20'de 16 numaradaydı.
3: Umurumda mı? Dünya batsa da. Yarın sevgilim ısıp gitse de. Bu aşk dansı da.
0: 15
1: numara.
0: Cover şarkısı Oyuncak Gibi ve Aleyna Tilki listemizin 15 numarasıydı.
5: Bir bakışın yeter, kalırım inan teşhir içinde.
1: 14 numara.
0: Serkan Nişancı'dan Eller Üzer,

0: 12 numara.
1: Yonca Lodi ve Murat Güneş'ten İncir Ağacı 4 basamak yükseldi. Bu hafta 12 numarada.
2: Zillana çevirdin gittin. Evimi ocağımı.
0: 11 numara.
1: 6 ayda bu hafta yükselenler arasında 11 numarada yer aldığı şarkısı...

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

0: 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
2: Bellona, Bellona. Reklam.
3: Radyo D. Radyo D Top 20.
4: 6 numara.

0: Top 20.
1: 10 numara.
0: Radyo T Top 20'de 10 numarada Derya Uluğ var. Bu hafta iyi bir yükseliş kaydetti. Şımarık. Ve yine bu hafta iyi bir yükseliş yaşayan isim Tan Taşçı, Gidişat 9 numarada.
2: Bu gidişat sorun olacak, bu yara benim sonum olacak. Asayan...
1: 8 numara.
0: Mela Bedel de yükselmeye devam ediyor. Haftanın 8 numarasıydı iki tas çorba. Dağılıyorum olaysız ve Mabel Matiz bir basamak geriledi. Bu hafta 7 numarada.
2: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal.
1: Ne gecesi... 6 numara.
0: İkilem ve Tuğba Yurt'tan içiyor.

0: 5 numara. Hadise yükselmeye devam ediyor. Ara beni bu hafta 5 numaradaydı. Delirdim geceleri, düşünerek yine kara kara seni. Berkay bu hafta aynı yerini koruyor yeni şarkısıyla. Aslanlar doğuyor 4 numarada.
1: Kopar dedim kopardım. Çekip seni bağrımdan. Bebek gibi uyurdum. Ayaktayım artık.
0: 3 numara.
2: Bengü ve Ümit Sayın'dan Ya Sen Gidip De 2 basamak daha yükseldi. Bu hafta 3 numarada yer aldı.
3: Ya sen gidip de uzaklara. Bensizliğe alışırsan.
0: 2 numara.
2: Elif Buse Doğan bu hafta yine aynı yerinde, zirveye en yakın konumda. 2 numarada yangın yeri.
4: Özledim, epey zaman geçti üstümüzden sevemedim.
0: 1 numara.
2: Ve geldik zirveye. Radyo Ota Top 20'de bu hafta 1 numaramız yine aynı isim. Manifest ve eşlik eden Ajda Pekkan. Hileli bu haftanın 1 numarası.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara açık güneşli 32, İzmir güneşli 36, Antalya güneşli 37, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Dalyan. Doğal kanalları ve caretta caretta kaplumbağalarıyla tanınan Dalyan, kamp ve karavan yolculuklarında doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Tekne turları, sazlıklar arasında yapılan geziler ve İztuzu plajı çevresi bölgenin en çok ziyaret edilen noktaları arasında bulunuyor. Su ve doğanın iç içe olduğu bir tatil yaşamak isteyenlere Dalyan rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Rode. Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
2: budur hissi. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel, istikbal.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul'a açık güneşli, sıcaklık 32 derece, Ankara güneşli 34, İzmir güneşli 37, Antalya açık güneşli 32, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçülüyor.
2: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Fule Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Merhaba, ben Mustafa Ceceli. Burası Radyo D. Şu an benim şarkımı dinliyorsunuz.
1: Tut elimden yürü benle, kapat kulağını. Sen de kim ne söylerse dinleme, ben sana hasret.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 32 derece, Ankara güneşli 34, İzmir güneşli 37, Antalya açık güneşli 32, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Dalyan. Doğal kanalları ve caretta caretta kaplumbağalarıyla tanınan Dalyan, kamp ve karavan yolculuklarında doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Tekne turları, sazlıklar arasında yapılan geziler ve İztuzu plajı çevresi bölgenin en çok ziyaret edilen noktaları arasında bulunuyor. Su ve doğanın iç içe olduğu bir tatil yaşamak isteyenlere Dalyan rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Sana ailemden uzak dur dedim. Kızımdan uzak duracak.
5: Aras'tan Hakan'a kararlı sözler.
6: Kızınızın yanındayım. Çünkü kızınızı seviyorum.
4: Cesaretin insanı cinnete sürükleyecek türden.
5: Ailesinin parçalanmasından korkan Şebnem'in yapacakları merak konusu.
7: Öldü sandığımız bir çocuk. Kurduğumuz her şeyi başımıza yıkmaya çalışıyor. Ve henüz hiçbir şey bilmiyor bile. 17 yaşında bir velet bütün ailemizi parçalayamayacak değil mi?
5: Tek isteği sevgi olan Deniz'den büyük tepki.
8: Yok! Yok! Beni seven kimse yok, tamam mı? Zaten sen beni bu kadar sevmiyorsan belki ben sevilecek biri değilimdir ya! Olmasın da zaten, daha ve istemiyorum, sevmesin beni kimse!
5: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Destan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Radyo D. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de. Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D 104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun programını dinleyeceksiniz.

0: Bilir misin, bu şehirde sana aşık biri var. Hangi şehir o? Bilmiyoruz. Neden? Çünkü İzmir'de, İstanbul'da ya da Kastamonu'da, ne bileyim Kars'ta dese başka şehirlerde yaşayanlar giremeyecekler şarkının duygusuna. Bu şehirde dersen herkes yaşadığı şehre konduracak akıllıca. Radyo D'desiniz ve Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başladı. Yeter Ki Müzik Olsun'un Yavuz abi köşesinde bugün Ceren Sagu var. 2023 yılından bu yana şarkılar yayınlayan Ceren Sagu'yla hem müzik geçmişini hem de geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni şarkısını konuşacağız. Mevzu 80'ler köşesinde bugün 80'li yıllar müziğinin en büyük fenomeni taverna müziğinden bahsedeceğiz. Ya kahrolduk ya göbek attık. Türkü de, arabesk de, Alaturka da vardı işin içinde, pop da. Tuhaftı ama eğlenceliydi. Anlatacağım. Kavurmetrek köşemizde geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu haftada Dalida şarkıları ve onların Türkçe versiyonlarını dinlemeye devam edeceğiz. Bakalım Dalida şarkılarını bu hafta kimler Türkçe söyleyecek? Solistler geçidi bu hafta da birbirinden kıymetli solistleri, stüdyoda konuklarımızı ve radyolarının başında sizleri ağırlıyor. Tabii takdimcimiz Elhan'la. Ve Yeter Ki Müzik Olsun'un Kuyruklu Yıldızlar köşesinde bugün Harun Kolçak var. 19 Temmuz 2017 tarihinde kaybettiğimiz Harun Kolçak'ı şarkılarıyla yad edeceğiz.
1: Yeter Ki Müzik Olsun.

Şehirler içinde yaşayan insanların hayatlarına doğrudan etki ediyor kuşkusuz. Belki yaşam biçimlerine, kişiliklerine bile. Her şehrin kendi iklimi, kokusu, duygusu, kültürü var ama galiba hiçbiri birbirine benzemiyor. Buna karşın şehirler biraz da içinde yaşayan insanlarla şekilleniyor. Tavuk da yumurtadan çıkmış olabilir, yumurta da tavuktan yani. Gitme kal bu şehirde. Nazan Önce.

Görüldüğü üzere şiirlerin aşklar üzerinde de belirgin bir etkisi var. Belki aynı aşk başka bir şehirde yaşansa bambaşka bir şey olacak. Bilemiyoruz ki. Coğrafya kaderdire gelmesin mesele ama şu bir gerçek ki her şehir sevenine cennet, sevmeyenine eziyet. Bir de bazı şehirler bazı mevsimlerde daha güzel oluyor. Bakın bu da var. Mesela Deniz Sekin'in şehrine sonbahar gelmiş ve öyle güzel gelmiş ki ona şarkı yazdırmış.

Harun Kolçak 15 Temmuz 1955 günü İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın oğluydu. Şöhretli bir babanın çocuğu olmak zordu. Üstelik müziğe olan tutkusu ağır basınca okulu bırakmak istediğinde babasının sert tutumuyla karşı karşıya kalacaktı. Yine de yılmadı. Lise yıllarında çalmayı öğrendiği bas gitarıyla Erkin Koray'dan Neşet Ruacan'a, Aydın Esen'den Erol Pekcan'a pek çok önemli müzisyenin orkestrasında yer aldı. Giderek daha fazla deneyim kazandı. Ağırlıklı olarak blues, rock ve caz çalıyordu. Derken 80'lerin ortalarında Onno Tunç Orkestrası'na girdi. Bu onun müzikal kariyerinde bir dönüm noktası olacaktı.

Harun Kolçak'ın bas gitardaki becerisi bir yana, sesi de çok etkileyici, çok farklı ve dikkat çekiciydi ama pek şarkı söylemeye hevesli değildi. Derken birlikte çalıştıkları dönemde Sezen Aksu onun sesini fark etti ve sahne programlarında ona da şarkı söyletmeye başladı. Aynı günlerde Aksu'nun vokalisti olan Aşkın Nuryengi ile Harun Kolçak, 80'lerin ikinci yarısında bir ikili olarak çok sayıda yarışmada, festivalde boy gösterdiler. Harun Kolçak ismi giderek daha fazla duyuluyordu.

Sezen Aksu ve Onur Tunç'un 90'ların hemen başında yollarını ayırması sonucu Harun Kolçak yoluna Onur Tunç'la devam etti ve Onur Tunç onun ilk albümünün prodüktörü oldu. 1991 yılında yayınlanan Beni Affet adlı albümüyle Harun Kolçak kısa sürede dönemin genç pop yıldızları arasına girivermişti.

Ardı ardına yayınladığı albümlerle 90'ları çok parlak geçirdi Harun Kolçak. Ne var ki özel yaşamında işler pek de yolunda gitmiyor. Bu da müzik kariyerinde iniş çıkışlara sebep oluyordu. 2000'li yıllarda iki albüm yaptı. 2012 yılındaysa yeni şarkılardan oluşan son albümü yayınlandı. O dönemde zor günler geçiriyor, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

2016 yılında sevilen şarkılarını düetlerle yeniden seslendirdiği bir albüm yayınladı. Albümün adı Çeyrek Asır konulmuş, Harun Kolçak müzikte 25. yılını böyle kutlamıştı. Uzun bir aradan sonra tekrar sahnelere döndü, büyük bir ilgiyle karşılandı. Ne var ki hastalığı bir kez daha nüksetmişti. 19 Temmuz 2017 gecesi hayata gözlerini yumdu. Ondan geriye benzersiz sesi ve şarkıları kaldı. Harun Kolçak bir kuyruklu yıldızdı. Aradan yıllar geçse de parlaklığını hiç yitirmeyecek bir kuyruklu yıldız.

Radyolarının başındaki kıymetli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki siz saygıdeğer konuklarımız. Bir hafta ne kadar çabuk geçti değil mi? İşte yine sizlerle beraberiz. Ben Elhan. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün solistler geçidine genç bir solistimizle başlayacağız. Pelin Can. Sanatçımız müziğe küçük yaşlarında gitar eğitimi alarak başlamış, peşi sıra kendi şarkılarını yazmış ve ilk şarkısını da 2022 yılında yayınlamış. Bugün bize en yeni şarkısıyla geldi. Şarkının adı Söyle Bana. Alkışlarınızla Pelin Can'ı mikrofon başına davet ediyorum.

Pelin Can'a çok teşekkür ediyoruz. Ne dersiniz, biraz da samba yapalım mı? Evet, çok dinamik, çok hareketli bir topluluk gelecek şimdi. Yusuf Özer Samba Project. Latin müziğini Türk pop müziğiyle buluşturan bu topluluk eminim kadınızı kaynatacak. Yüzünü Güneşe adlı şarkısıyla Yusuf Özer Samba Project sizlerle.

Yusuf Özer Samba Project'e çok teşekkür ediyoruz. Evet, az önce solistler geçidinde bir Latin rüzgarı esti ama bizim türkülerimizde bir başka güzel değil mi? Hadi o zaman şöyle bir Aşık Veysel'e uzanalım mı? Veysel'in en sevilen eserlerinden biri. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Bu güzel türküyü seslendirmek üzere Can Oflaz geliyor. Alkışlar mıyız efendim?

Can Oflaz'a çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki solistimiz Ceren Gündoğdu. Şarkı söylüyor, beste yapıyor, müzikallerde, kimi zaman da televizyon dizilerinde oynuyor. Bu çok yönlü sanatçımız geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni şarkısını bugün bizler için seslendirecek. Şarkının adı Seni Bulmak. Alkışlarınız Ceren Gündoğdu için.

Ceren gün doğdu, seni bulmak dedi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve elbette bu haftada son parçamız Türk Sanat Müziği'nden. Sezen Cin Özdemir gelecek efendim ve bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz makamında bir eser seslendirecek. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Sanki birbirimizi yıllarca aramıştık. Kuvvetli alkışlarınızla huzurlarınızda Sezen Cin Özdemir.

0: Sezencin Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz. Yine zaman su gibi akıp geçti ve biz bu haftada solistler geçidinin sonuna geldik. Ama üzülmeyin, haftaya biz yine buradayız. Görüşmek üzere, esen kalın efendim. Solistler geçidi.
1: Yeter ki müzik olsun da birazdan Yavuz abi köşesi var. Burada kalın.
2: Yeter ki müzik olsun.

0: Yavuz abi merhaba.
1: Yavuz abi merhabalar.
2: Yavuz abi.
3: Merhabalar Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
2: Merhabalar Yavuz abi.
0: Yavuz abi merhabalar.
3: Yavuz abi.
2: Selamlar Yavuz abi.
3: Merhabalar Yavuz abi.
4: Merhabalar Yavuz abi.
5: Yavuz abi selamlar.
2: Yavuz abi merhaba. Merhaba
4: Yavuz abi.
6: Merhaba Yavuz abi.
7: Merhaba Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
3: Yavuz abi
5: merhaba.
0: Yavuz abi selamlar.
3: Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
8: Merhabalar Yavuz abi.
3: Selamlar Yavuz abi.
4: Yavuz abi. Olmazsan olmaz Yavuz abi.

0: Yıllardır tanıdığımız Gül'den ve müzik dünyasının genç yıldızlarından Ceren Sagu geçtiğimiz günlerde bir araya geldiler ve birlikte 4 şarkı kaydettiler. Söz ve müziği Oğuzhan Atmaca'ya ait Yemin Olsun o şarkılardan biriydi. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Yavuz Abi köşesi var. Bakalım bugün bana kim Yavuz Abi diyecek?
1: Merhaba Yavuz abi, ben Ceren Sagu.
0: Merhaba Ceren.
1: Nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: İyiyim, ben de heyecanlandım biraz sesini duyunca.
0: Heyecanlanacak bir şey yok, biraz sohbet edeceğiz.
1: Hadi başlayalım o zaman.
0: Şöyle soracağım önce, seni 2023 yılında yayınlanan Yorgun adlı ilk şarkınla tanımıştık. O gün bugün şarkılar yayınlamaya devam ediyorsun. Öncelikle bilmeyenler için biraz anlatır mısın? Kimdir Ceren Sagu? O ilk tekliğe gelene kadar neler yaptı? Müzik yolculuğu nasıl başladı?
1: Ceren Sagu kimdir? Şöyle, 2023'e kadar aslında müzik hayatımın hep bir noktasındaydı. Yani mesela TRT Çocuk Korolarına katılmıştım, sınavlara girmiştim, kazanmıştım. Türk müziği yarışmaları olmuştu, okuluma madalyalar getirmiştim. Ama bir türlü müzik yapmak için cesareti bulamadım kendimde. Radyo televizyon sinema mezunuyum bu arada. İstanbul'a radyo televizyon sinema okumak için geldim. Akademisyen olmayı hedefliyordum. Fakat mezun olduktan sonra yani kendime iş bulamadım açıkçası. Bu süreçte farklı işlerde çalıştım. En son bir bankada çalıştım. Ve daha sonra dedim ki okey, ben hani birçok iş denedim. Hani kendim gibi hissetmiyorum. Yani kendimi bir türlü rahat hissedemedim yani. Bu da benim işim değil. Bence bu işi yapmamalıyım. Kendi kendime sorgulaya sorgulaya bir gün bankada otururken kafam böyle overthink'ten artık patladı ve hani dedim ki evet tamam, müzik yapmam gerekiyor. Ve gerçekten o dakika karar verdim. İstifa ettim direkt o an. Kalkıp istifa ettim. Dedim ki ben çalışmak istemiyorum. Hani kendimi buraya ait hissetmiyorum. Sizinle hiçbir problemimiz yok. Daha sonra 2 gün sonra istifa ettikten sonra bir video çektim. Sosyal medyamda hiçbir video yoktu. Müzikle alakalı hiçbir şey yoktu. Ve ilk attığım video bir anda olağanüstü bir tepki aldı. Hani milyon izlendi. Ve ben de gerçekten yani şok geçirdim. Hani ilk defa paylaşıyorum böyle bir şey. O videoda zaten söylediğim şarkı da benim ilk şarkım oldu. Kariyerim böyle hızlıca ve çabucak bir şeylerin karşılığını alarak başladı. Çok da bir şey anlatamıyorum. Buradan sonrası da gerçekten çok güzel gelişti benim için. Step step, hani yavaş yavaş yol kat ettim. Şu anda hala yolun başındayım. Daha 2,5 yıl oldu müzik yapmaya başlayalı. Her şey aslında çok güzel gidiyor diyebilirim. Aslında ben de bir radyocu olabilirdim ama bugün sizle bir sanatçı olarak bu telefonda konuşmak gerçekten benim için aslında bir gurur.
0: Ne güzel. Peki şeyi merak ettim. Evet, o videoyu çektin. Sonra müzik sektörüne nasıl girdin? Yani teklif mi geldi? Sen mi kapıları çaldın?
1: Aslında arkadaşım böyle ufak bir label'ı vardı sadece. Böyle bir şirket açmıştı kendine. Herhangi bir büyük bir şirkette çalışarak başlamadım. Birlikte şarkıları yaptık ve yayınladık. Bir 6 şarkı boyunca ben bağımsız çalıştım. Yani tek şarkılık şirketlerle çalışarak ilerledim ve bu süreci ama çok hızlı tuttum. Hani dedim ya, istifa ettim ve müzik yapmaya başlıyorum dedim. Hiçbir demom, hiçbir şeyim yoktu. Tamamen böyle nasip işi. İstifa ettikten 2 saat sonra Yorgun'u dinledim bir arabada böyle arkadaşlarımla giderken. Yorgun, işte Bağımlıyım Tenine, sonra diğer şarkılar derken bu araları hiç ben çok açmadan seri bir şekilde ürettim ve hani kendimi var etme çabasına girdim açıkçası. Daha sonra Spotify Türkiye beni fark etti ve her yıl Türkiye'den 5 sanatçı seçerek, geleceğini parlak gördükleri 5 sanatçıyı seçerek destekledikleri bir program. 6 ayın sonunda böyle bir mail geldi bana. Tabii havalara uçtum. 6 aydır çırpınıyordum yani, tabir caizse. Hani bir şeyler, sesimi duyurayım işte, şarkılarım duyulsun diye. Ve bu süreçten sonra da her şey gerçekten çok güzel akmaya başladı benim için.
0: Evet, şu anda sayısal verilere göre de ciddi bir dinleyici potansiyelin var. aslında senin kuşağında bir dolu şarkıcı, bir dolu müzisyen şarkı yayınlıyor sürekli ve çok ciddi bir şey var orada, yani kalabalık var. Fakat sen onların arasından fark edilmeyi başardın. Demek ki sendeki bir şeyi sevmiş insanlar.
1: Ben de şaşırdım açıkçası.
0: Peki o ilk şarkını yayınlarken 3 sene gibi kısa bir süre içerisinde bu noktaya gelmek var mıydı hesapta? Bunu hayal ediyor muydun?
1: Aslında bu kadar hızlı olmasını hayal etmiyordum. Şimdi bazıları diyecek ki 3 yılda az bir sene değil ama 3 yıl sıfırdan bir şey yapmaya başlayıp çalışan bir insan için, bence özellikle bu işi yapan biri için zor aslında.
0: Evet, bence
1: hani
0: de.
1: Hani kısa bir süre yani. Hı-hı. Sesini duyurmak için, hani şöyle PR yoksa, reklam yoksa ve sadece sosyal medyadaki platformlardan, yani direkt reklam aracı da sensen, sanatçı da sensen, her şey iki kat daha zor. Okey, dijital mecralar bazı şeyleri kolaylaştırdı ama bazı şeyleri de zorlaştırdı. Hani dediğiniz gibi birçok kişi şarkı söylüyor, birçok kişinin sesi çok güzel. Mühim olan burada gerçekten sıyrılmak ve bunu başarabildiğim için çok mutluyum.
0: Evet, bence de mutlu olmakta haklısın. Peki şimdi senin 2026 yılı içerisinde yayınlanmış bir başka şarkını dinleyeceğiz. Atarım İçime.
1: Evet.
0: Söz ve müziği Aleyna Tilki'ye aitmiş bu şarkının. Dinlemeden önce anlatır mısın? Nasıl aldın bu şarkıyı Aleyna'dan?
1: Aslında bu şarkıdan önce Aleyna'nın Yalan şarkısını yeniden yorumlamıştım.
0: Ha evet, doğru.
1: Cover albümümde ve benim kariyerime çok güzel bir etkisi oldu Aleyna'nın gerçekten. Atarım İçime'yi aslında ben daha önce Can'la birlikte oturduğumda dinlemiştim. Fakat hiç içimden hani acaba ben yapsam nasıl olur diye geçmemişti. Hani stüdyoda çalışırken birkaç şarkı dinletmişti Can bana. Bu da Aleyna'nın bir bestesi ama henüz çıkarmadığı ve çıkarmayı düşünmediğini biliyorum dedi. Hani farklı müzikal bir yolculuğu var şu an dedi. Farklı planları var. Hiç aklımın ucundan bile geçmedi hani bu şarkıyı, Atarım İçime'yi ben yapsam ne olur falan diye. Daha sonra yani 2 yıl geçti ve şarkı tekrardan gündeme geldi. Can bir prodüktör albümü yapıyordu ve Aleyna da bu şarkıyı hani Ceren okursa çok tatlı olur birlikte yapın tarzında bir teklifte bulununca, ben de seve seve tabii ki seslendirdim şarkıyı ve çok güzel oldu. İçime de sindi. Bu şekilde gerçekleşti. Nasip biraz da aslında.
0: Evet. Hadi onu dinleyelim o zaman. Atarım İçime, Ceren Sagu söyleyecek. Sonra sohbete devam edeceğiz.
1: Tabii ki.

0: Atarım içime, Ceren Sagu söylüyordu. Ceren Sagu bugün Yeter Ki Müzik Olsun da Yavuz abi köşesinin konu. Ceren, seni ve şarkılarını hiç dinlememiş birine nasıl anlatırsın müziğini? Sence Ceren Sagu nasıl bir müzik yapıyor?
1: Ceren Sagu aslında net bir tarza sahip değil. Hani pop desek pop diyemeyiz, %100 bir pop diyemeyiz. %100 bir arabesk diyemeyiz. Yeni neslin bir oluşturduğu aslında bir müzik tarzı var.
0: Evet.
1: Birçok şarkıda bunu duyuyoruz. Bir iki yıldır duyuyoruz bu tarzı. Arabeskle popun tam böyle ortasında duran bir tarz. Hani best pop diyebiliriz. Yeni nesil arabesk de diyebiliriz. Arabesk pop da diyebiliriz. Dijital mecralarda müzik platformları bu şekilde listelendiriyor bize.
0: Evet.
1: Tam da aslında anlatmak istediğim şey bu. Ne çok pop ne çok arabesk. Tam böyle ortasında kendimi ifade edebildiğim bir müzik tarzım var diyebilirim.
0: Ama aslında daha yaşın çok genç. Buna karşın söylediğin şarkılar çok dramatik, çok hüzünlü.
1: Evet.
0: Şimdi hiç eğlenceli, neşeli bir şarkın yok galiba. Ya da ben denk gelmedim.
1: Evet, yok.
0: Bu bir tercih mi? Yoksa hani öyle mi denk geldi şu ana kadar?
1: Aslında evet, böyle denk geldi diyebilirim. Daha dün bunu konuştuk ve ondan önceki gün de bu konuyu konuştuk. Ve ondan önceki gün de yine bu soru soruldu bana ve bugün yine bu soru. Acaba öyle mi denk geldi yoksa ben mi böyle olmasını istedim diye bir şu an sorguladım.
0: Sen de o tarz şarkıları daha çok seviyorsun galiba.
1: Seviyorum ya, ben slow şarkı seviyorum galiba. Ama yapacağım. Bir gün neşeli bir şarkımla sana geleceğim Yavuz abi.
0: Hayır, işin enteresan tarafı dinleyiciler de tepki gösterebilir. Çünkü senden böyle şeyler duymaya alıştıkları için hani neşeli evet. Bir şarkıyı belki kabul de etmeyebilirler.
1: Tabii ben ona da ürküyorum mesela.
0: Tabii.
1: Gerçekten. Mesela konserimde tabii mid tempo şarkılar da giriyor araya da bir 7 şarkı 8 şarkı üst üste slow söylüyorum. Daha sonra diyorum ki hani ya çok üzüldük bugün birazcık da eğlensek mi? İşte hayır, biz üzülmek istiyoruz. Mecburen hani orada işte hemen hareketli söylemeye başlıyorum ama kitlem de seviyor bunu. Hani biz slow şarkıları, ben şunu anladım ki kitlem dinlerken slow şarkıları gerçekten çok çok üzülen bir tarafları da var ama mutlu oluyorlar bence. Çok enteresan.
0: Peki sen de şarkı ya da şarkı sözü yazıyor musun?
1: 2 aydır yazıyorum. 2 aydır tam anlamıyla yapmaya başladım fakat gizli gizli yapıyorum bunu. Henüz daha yayınladığım bir şarkım yok, söz bestemin kendine ait oldu. Kendimi tam anlamıyla ifade edebildiğim bir şarkım olduğunda onu yayınlayacağım. Onun için çalışıyorum şu anda.
0: Peki şimdi en yeni şarkını dinleyeceğiz ama onu dinlemeden önce şunu da sorayım. Neler var ceplerinde? Seni takip edenleri neler bekliyor önümüzdeki günlerde?
1: Vallahi çok üzücü bir albüm yapıyorum. Şaşırmadık. Albüm yaptığımı da ilk defa burada seninle konuşmuş olduk. Hiçbir yerde duyurmadım.
0: Yaşasın.
1: Onun çalışmaları içerisindeyim. Bir 5 şarkılık bir EP. Belki yine fikrim değişir. 7 şarkıya çıkabilir. 5 ila 7 şarkı arasında tasarladığım bir albüm. Çoğu şarkım hazır. Şu an prodüksiyon sürecindeyiz. Ağustos'ta yeni bir tekli daha vereceğim. Eylül'de de, Ekim'de de, Kasım gibi albümü açmayı planlıyorum.
0: Sonbahara da yakışır herhalde o şarkılar.
1: Evet, yani sonbahar zaten bizim mevsimimiz.
0: Peki geldik yeni şarkına, 2 Yaka. Bu şarkıyla ilgili dinlemeden önce bir şeyler söylemek ister misin?
1: Bu şarkı aslında benim en hareketliye yakın şarkım diyebilirim. Çünkü hiç yok yani. Mid tempo bir şarkı. Diğer şarkılarımdan biraz daha farklı çünkü aslında bu şarkı pop bir şarkı. Okey, ben bir tık daha böyle yorumum arabesk tarafına evriliyor ama şarkı yine de söz bestesi ve sound'u da pop bir şarkı yani. İlk defa böyle bir şarkım oldu. Benim için de farklı bir deneyim. Aslında ben de şu an yavaş yavaş hani hareketli yapmak için kitleme yavaş yavaş önden hazırlık yapıyorum diyebilirim yani bu şarkıyla.
0: Peki hadi dinleyelim o zaman 2 Yaka'yı. Ceren, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok güzel oldu benim için. Gerçekten çok iyi hissettim.
0: Ne güzel. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.

Bir annenin kendi anneliği üzerinden annesine özlemini anlatan Mama adlı bu şarkı Dalida tarafından 1967 yılında plak yapılmış ve o günlerde çok sevilmişti. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın Cover Metre köşesinde bu hafta da Dalida şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Dinlemekte olduğunuz şarkının Türkiye'de iki farklı Türkçe versiyonu yapıldı. Birini Ayferi, diğerini Ayten Alpman söyledi. Ayferi versiyonunda Türkçe sözler Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından yazılmıştı. Annem, Ayferi.

Aynı şarkının diğer Türkçe versiyonundaysa bu defa anne teması kullanılmamış, şarkı Vedat Ece'nin yazdığı sözlerle bir aşk şarkısına dönüştürülmüştü. Ayten Hatman söylüyor. İnan bana.

Zaten Altman'ın bu şarkının da içinde yer aldığı 45'lik planın B yüzünde de bir Dalida şarkısının Türkçe versiyonu vardı. Bakın şu şarkıydı o da.

Ciao Amore. 1967 çıkışlı bir Dalida şarkısıydı bu ve Türkiye'de yine Vedat Ece'nin yazdığı Türkçe sözlerle yine Ayten Altman tarafından plak yapılmıştı. Ayrıldık yalnızım, Ayten Altman.

0: Mevzu 80'ler. Şinanay da yavrum, şina şinanay. Şinanay da
1: şinanay, hopa şinanay, şinanay, şinanay. 70'lerin sonlarına doğru başlayan piyanist şantör modası 80'lerin ilk yarısında çok büyük bir furyaya dönüştü ve hemen adı kondu. Taverna kelimesi artık sadece belli bir konseptteki eğlence mekanlarının değil, bir müzik türünün de adıydı. 80'lerde zirveye çıkan ve en sevilen tür haline gelen taverna müziğinin etkisi uzun yıllar devam edecekti. Anladınız siz onu. Mevzu 80'ler.

Cengiz Kurtoğlu taverna müziğinin daha romantik, daha aygın baygın tarafında durdu yıllar yılı. Daha ağır abiydi çünkü. Şarkıları da ona keza. 1986 yılında yayınlanan ikinci albümü Unutulan ona büyük bir şöhret getirdi ve o şöhret bugünlere kadar geldi. Taverna müziğinin ana temalarında gelin, düğün, nikah meselelerini şarkılarında en çok dert eden de Cengiz Kurtoğlu olabilir bu arada.

Haber müziğinin sevilip yaygınlaşmasında büyük rol oynadı. Çok sayıda hit şarkısı bugün de dillerde dolaşıyor ama bir taverna klasiği olan Nikah Masası'nın yeri başka tabii.

Şu ana kadar dinlediğimiz iki şarkı da taverna müziğinin eli yüzü düzgün örnekleri arasındaydı. Ama her furya gibi bu furya da yer yer epeyce sulanmış, kimileri pek sevilmiş pek satmış olsa da müzikal niteliği çok su götürür taverna işleri de çıkmıştı ortaya. 1985 yılında kıyametler koparan Grup Turbo'dan dinliyoruz. Mavi

0: Taberna müziği, Türk halk müziğini de, Türk sanat müziğini de, popu da, aranjmanı da, arabeski de kapsayan bir müzik türüydü. Onu taverna kılansa en çok tek bir klavye ile çalınıp söylenmesiydi çoğu zaman. Bir de kah hüngür şakır ağlatması, kah şakır şakır oynatması. Tıpkı Arif Susam'ın yaptığı gibi.
1: Evet, hep beraber eğlenmeye devam ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla gözyaşlarını tutamayanlar var aramızda. Ağlamak yok, gülmek var. Şarkımız da öyle söylüyor. Nerede trak, orada bırak.

Tabel müziğinin tek başına bir tür olmasına ve 80'lerde yaşanan piyanist şantör bolluğuna sebep olan Ferdi Özbeğen'dir dersek yanlış olmaz. İlk örneğiydi Ferdi Özbeğen, en iyi örneğiydi belki de. Onun izinden giden çok oldu ama Ferdi Özbeğen'in yeri hep bir başka oldu.

Ve bugün de Yeter Ki Müzik Olsun'un sonuna geldik. Ben Yavuz Hakan Tok. Beni Yavuz Hakan Tok kullanıcı adıyla Instagram, X, Facebook ya da YouTube'da bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. O güne dek ve daima. Şarkılar hayatınızda hep olsun. Müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner. Aa.

şıkkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Aynama şıkkıdım şıkkıdım. Aynama şıkkıdım şıkkıdım.

0: Zaman Tüneli başlıyor.
1: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum ama hoşuma gidiyor. İçimi ısıtıyor, söylüyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum.

seni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim. Çünkü dün

Tutmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman dinlesem.

kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.